0: Herkese iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.
0: Ceza'yı dinledik, Sus Pus da dedik ve programa başladık.
1: Evet.
0: Ben Nurten ve
1: İlknur.
0: İlknur. Evet, bugün de sizinle canlı canlı bir saat boyunca güzel sohbetler edeceğiz, müzikler dinleyeceğiz ve telefon numaramızı vereceğiz. 062-834-90-80. Bizi arayın.
1: Evet.
0: Programa başlamadan önce sezona veda diyoruz. Yaza merhaba diyoruz ve yaz pikniğine 7 Haziran'da pazar günü saat 12'den itibaren Hinegarten Zürich'te Bellevue'de çok keyifli, çok samimi bir piknik düzenleniyor. Orada buluşalım. Alın börenizi, alın çörenizi, alın salatanızı ve gelin hep birlikte paylaşalım. Açık büfe yapalım, yiyelim, içelim. Hı-hı. Ve çok tatlı, çok güzel, keyifli bir piknik yapalım. Ve bu pikniği kim düzenliyor İknur?
1: Türk Sanat Enstitüsü düzenliyor.
0: 7 Haziran pazar günü saat 12'den itibaren Hinegarten Zürich Bellevue'de gelin hep beraber buluşalım.
1: Evet.
0: Evet, ve başlayalım programımıza. Bugünkü konumuz arkadaşlar, küçükken bize söylenen yalanlar veya bizim inandığımız
1: yalanlar.
0: Tabii ki biz de anne olarak ben de çok uydurmuşumdur, atmışımdır, çocuklarıma kandırmışımdır ama böyle
1: ufak tefek şeyler
0: ufak
1: yani.
0: Ufak tefek. Yani bunu kötü niyetle söylediğimize inanmıyorum veya bize kötü niyetle söylememişlerdir. Sadece çocukları yönlendirmek veya korumak amaçlı söylenmiş yalanlar bunlar. Bunun birkaç nedeni şöyle olabilir, çocukları tehlikeden uzak tutmak, yani korkutarak veya bazen abartmış da olabiliriz. Hani bazı davranışları engellemek için söylenmiş.
1: Nasıl, sen öyle korkutuyor muydun çocuğunu?
0: Sen korkutmuyordun onu. Gülmedi, sen de korkutuyordun. Şunu yapmasın etmesin diye ben hep korkut, yani hep korkutuyorum derken ben... Cadım adı gelecek değil de.
1: Yok, onu ben de demiyordum.
0: Ben bizim komşumuz vardı, onunla korku diyordum. Adamın ismini söylemeyeyim şimdi. İşte o gelecek diye sessiz olun, adam gelecek diye öyle korkutuyorum ve yani.
1: Yok, ben diyorum polisler gelecek sizi alıp götürecekler şimdi.
0: Ne kadar kötüsün. Yani disiplin sağlamak için de yani kurallara uymaları için yani bazı şeyleri kolaylaştırmak için çok basit ve etkili yöntemler kullanmış olabiliriz hepimiz. Çocukları anlayabileceği şekilde
1: açıklamak yani karmaşık konuları anlatmak yerine daha kolay akılda kalan hikayeler mesela tercih ediliyordu yani.
0: Yani kültürel alışkanlıklar da vardı. Hı-hı. Mesela bazı sözler nesilden nesile aktarılmış, zamanla sorgulanmadan kullanılmaya devam etmiştir.
1: Genelde.
0: En basiti bak İktur, bunu benim annem de yapmışlar. Seni biz çingenelerden almışızdır. Sen bizim çocuğumuz değilsin diye beni korkutuyorlardı. Ya da
1: gerçekten
0: demiyorlar mıydı, seni çingenelerden aldık, sen benim çocuğum değilsin diye.
1: Yok, annem onu demiyordu, sadece seni hastaneden aldık biz diyordu.
0: Neyse, çocuklar nasıl gelmiş o yalanları da paylaşacağız sizinle. Bazen uzun açıklama yapmak istemedikleri için de kısa ve etkili bir cevap vermek belki daha pratik olduğu için söylenmiş
1: yalanlar yani. Basit yalan yani, aslında bu yalanların çoğu çocukları aldatmaktan çok onları koruma veya yönlendirme amacı taşıyor. Ancak günümüzde birçok uzman çocuklara yaşlarına uygun şekilde gerçeği anlatmanın daha sağlıklı olduğunu düşünüyor. Bunu biliyoruz tabii de, ama bazen işte o sabır olmuyor.
0: Aynen, çok gerçek mesela masallar vardı. Hı-hı. Anlattığımız çocuklar, ben onları çok güzel anlatırım, çok gerçekçi
1: sen,
0: yapardım.
1: Sen bayağı gerçekçi.
0: O kadar gerçekçi anlatırdım ki çocuklarım korkardı mesela. Cadı geldi ve şöyle yaptı dediğim zaman çocuklar ödüm
1: atıyordu. Aslında o masalların asıl amacı çocukları korkutmaktı.
0: Oraya geleceğiz. Slide'dan geleceğiz şimdi. Tamam. Oralara, masallara da geleceğiz. Bizi nasıl uyuttunuz, nasıl kandırdınız, nasıl korkuttunuz, oraya da geleceğiz.
1: Yani.
0: Yani mesela doğruları öğrendiğimizde veya çocuklarımız öğrendiği yaşanan hayal kırıklığı oluyordu tabii ki. Çoğu zaman sadece bir bilginin yanlış çıkmasından kaynaklanmaz. Asıl mesele çocukken kurduğumuz dünyanın değişmesidir. Hı hı. Çocukken o kadar saf, o kadar temiz, o kadar hayalperest, o kadar inanç vardı ve düşünsenize hepsi yıkılıyor.
1: Bir anda hiçbiri gerçek değil.
0: Yalan olduğunu öğreniyorsunuz ve şu hayal kırıklığını düşünebiliyor musunuz?
1: Yani
0: mesela çocukken masallara, mucizelere, gizemli şeylere inanırdık. Dünya bize daha büyük, daha sihirli, daha heyecan verici görünüyordu. Sonra bir gün bazı şeylerin gerçek olmadığını öğreniyorsunuz ve o anda, yani sadece bir hikaye değil de o hikayenin bize hissettirdiği o duyguyu kaybediyoruz.
1: Kaybediyoruz. Yani
0: bitti,
1: yok
0: oluyor. Sıfır gitti yani.
1: Mesela çocukken hemen büyümek istiyordun. O güzel dünya, o güzel şeyi yaşamak istiyordun. Ama sonra bir anda öğrendin.
0: Büyüyorsun
1: zaman,
0: ve bakıyorsun ki öyle değil. Büyümek hiç de güzel bir şey değilmiş. Hiç. Ne oldu? Olmadı yani. Ve mesela bir çocuğun çok sevdiği bir karakter olur. Kahramanı veya ne bileyim gerçek olmadığını öğrenmesini düşünsene. Yani demek ki inandığım şey doğru değilmiş. Yalan. Her şey yalan. Çok üzücü bir şey. Yani. Ve biz bugün bu programda, çocuklar da dinliyorsa, çocuklar sizi uyandıracağız. Yani çok kısa süreli bir hayal kırıklığı oluyor tabii ki. Hatta bazen aldatılmış olduğumuzu da hissediyoruz. Çünkü ne bileyim, çünkü çocuk kendisine anlatılana güvenir. Biz
1: güveniyor,
0: nasıl yetiştiriyoruz çocukları? Asla yalan söylemeyeceksin. Evet. Ve en büyük yalanları biz anne baba yani söylemişiz çocuklarımıza. Ve bu tabii ki çocukta büyük bir hayal kırıklığı
1: oluyor.
0: Yine. Şimdi o hayal kırıklıklarına gelmeden önce bir müzik arası verelim. Evet. Bu aralar benim favori şarkı. Hmm. Her hafta yine bir favorim çıkıyor biliyorum.
1: Ama bu da güzel parça.
0: Çok güzel, çok hüzünlü, böyle otur ağla diyor sadece. Yasir Mi ve Can Şengül geliyor ve yorma diyor. Yormayalım, dinleyelim hep beraber.

0: Yorma dedik.
1: Çok harika bir evet. parça. Evet, masallara geçelim. Şu masal dünyası dünyayı basitleştirir. Hı-hı. Mesela çocukların kolay anlayabilmesi için karaktere genellikle iyi veya kötü. Hı-hı. İyi kötü, iyi kötü. Ama gerçek hayatta insanların ne bileyim karmaşıktır. Hem iyi hem kötü de olabilir. Mesela ilk dur hem iyi hem kötü de olabiliyor.
0: Yani.
1: Ama mesela
0: duruma göre.
1: Yani bence de. Ama masallarda mesajı net vermek için bu ayrım keskin bir şekilde yapılır. Evet. İyi veya kötü. Genelde hep şey de olur. Üvey anne gelir. Üvey anne hep kötüdür. Üvey anneler iyi olmaz. Hep kötüdür. Ve ahlaki ders vermek evet, amaçlı yani.
0: Birçok geleneksel masal dürüstlük, cesaret, yardımseverlik gibi değerleri öğretmek dedik. Yani öğretmek için anlatılmıştır. Bu yüzden sonunda iyiler ödüllendirilir ve kötüler cezalandırılır.
1: Ama gerçek hayatta kötüler hiç cezalandırılmıyor ki genelde.
0: Yani.
1: Ve prenseslerin şu prens sevdası nedir arkadaşlar? Yani ömür boyu bekleyecek ya prens gelsin beni kurtarsın. Yani bugün bize çok garip gelebiliyor ama bu masalların çoğu yüzyıllar önce ortaya çıktığı için o dönemlerde kadınların ve erkeklerin toplumdaki rolleri çok farklı görünüyordu. O yani erkekler daha aktif, daha kurtaran, daha ne bileyim maceraya atılan kişiler olarak görünüyordu. Kadınlar ise koruması gereken kişiler olarak tasvir ediliyordu. Yani beyaz atlı prens gelsin de beni kurtarsın. Mesela Pamuk Prenses kadın ölmüş. Yok prens gelsin öpsün de ben gene canlanayım.
0: Nerede gerçek
1: yok,
0: dünyada?
1: Gerçek
0: yok,
1: hayatta
0: şey yok.
1: Arkadaşlar çocuklarımızı kandırmayalım. Böyle bir şey artık bu yani. Zamanda yok. Maalesef.
0: Hiçbir zamanda yoktu ki.
1: Evet o zamanlarda da yoktu.
0: O zamanlarda.
1: Hep bizi kandırmışlar. Nerede yani. Beyaz atlı prens? Yok. Bekle. Yok. Yani maalesef.
0: Ya,
1: devam.
0: Yani masallar dönemin hayallerini anlatıyor. Yani o dönemin hayalleri anlatıyordu. Bir prenses, prensin prensle evlenmesi sadece aşk değil, aynı zamanda güvenlik, statü ve mutluluk, bir gelecek anlamına geliyordu yani. Bu nedenle prensi bekleyen prenses.
1: Bekleyen derviş.
0: Muradına ermiş mi?
1: Devamı da var da onu şimdi burada söylemeyeceğiz.
0: Yani.

0: Masallar çocuklara değerini mi öğretti, yoksa toplumun eski kapılarını mı aktardı, kalıplarını mı pardon? İkisi de yapmış olabilir. Masallar hem ahlaki mesajlar taşıdı, hı hı, hem de anlattı, yani o dünyanın görüşünü yansıtmıştır. Hı hı. Evet, çocukken hepimiz hepimiz kandırıldık. Biz çocukken inandığımız çok ilginç şeyler vardı. Herkesin vardı o, bu %100 vardı, hı hı, ve biz de o yalanları kendi çocuklarımızla da söylemişizdi.
1: Söyledik yani.
0: Yani şimdi burada liste yaptık. Liste kocaman. Hepsini tabii ki söylememişizdir. Hı hı. Ama birkaç, siz de kendinize bir pay böyle seçebilirsiniz.
1: Ya mesela benim o diş perisi.
0: Evet.
1: Yani çocuklar dişlerini çıkardığında yastığın altına konur ve diş perisi gece gelir, onu dişini alır, onun yerine küçük bir miktarda para bırakır. Bir kere en ufağında bir keresinde unutmuşum. Kızım tabii koştu koştu, anne diş perisi gelmedi. Ben böyle o anda şey, herhalde çok çocuğun dişi çıktı da diş perisi yetiştiremedi. Sen bir daha bir koy dedim, hemen ikinci akşam koydum.
0: Ya diş perisi var mı Allah aşkına? Diş perisi diye bir şey yok. Bu çok yalan.
1: Yalan.
0: Çocuğu yani kandırmışım. Onu ben de yaptım. Ben hatta bir kere çok erken koydum çocuğun. Daha henüz uykuya dalmadan koydum. Baktı. Aa ne çabuk gelmiş. Yani bizimkisi biraz aceleci çıktı, bizim diş perimiz. Yani bunu bilmiyorum. Herkes yapmış olabilir. Yani, bence bunlar çok basit, çok tatlı yalanlardı.
1: Yani,
0: mesela çocukken onu bana da söylüyorlardı. Karpuz yiyordum mesela. Ben karpuzu hala, bak çekirdeği yine birlikte yiyorum. Ama şöyle derler, sakın çekirdeklerden yeme. Yoksa karpuz, yani karnından karpuz çıkar.
1: Evet, aynen. Ben de, bana da dendi ya.
0: Yani. İşte benim karnımdan niye karpuz çıksın?
1: O zaman inanıyorduk ama o zaman.
0: İnanıyordum ben, sonra onları çekirdekleri ayırıyordum. Korkuyordum hani bir tane yanlışlıkla yutarsam karpuz çıkacak diye.
1: Ödüm ben bir patlıyordu. Ara yememeye başlamamıştım.
0: Ben karpuzu de sonra yemedim ama şimdi büyüdük artık o yalanlara inanmıyoruz. Ve ben seviyorum çekirdeğini.
1: Ben de
0: çok seviyorum. Yani numaramızı veririm. Siz de kesinlikle, evet, çocuklarınızı kandırmışsınız da veya sizin inandığını size zamanında söylemişlerdi mutlaka. Hı hı. Arayın da bizi de paylaşın böyle, hı hı, çok ilginç varsa.
1: Evet, 062 834 90 80 arayın ya da yazabilirsiniz tabii her zamanki,
0: evet,
1: gibi.
0: Evet, tabii ki sakız konusu da vardı. Bizimkiler mesela akşamları sakız çiğnememi istemiyorlardı.
1: Evet. Bende
0: İstemiyorlardı.
1: Gece sakız çiğnenmez.
0: Niye çiğnenmez? Onun bir mantıklı açıklaması var mı?
1: Bilmiyorum, öyle
0: ya bana diyorlar. Ölülerle ilgili, hı-hı, bir şey söylüyor. Evet. Hani bir şey oluyormuş, hı-hı, ölülerle.
1: Evet. Bana da öyle bir şey
0: deniliyor. Ama niye? Bunu herkes söylüyor. Acaba bunun bir kaynağı var mı? Bilen var mı? Ya biliyorsanız arayın da, evet, anlatın. Niye gece niye sakız çiğnenmezmiş? Acaba çok rahatsız oldukları için. Ay yeter, bu çok çiğnedi. Hani diyebilirsin. Bak aşkım, güzel çocuğum, çok çiğnedin. Şu sakızını çıkar artık.
1: Yok, ama işte o konu.
0: Ama bir de sakızda yutunca o sakız mutlaka yıllarca karnında, evet, kalacak diye korkusu vardı.
1: Hı hı. Kaç sene o karnında çıktı, o yapışacak böyle, karnında kalıyor böyle.
0: Evet.
1: Yani o
0: şey. Ay hepimize aynı yalanları söylemişler.
1: Evet. Yani bir de ne vardı? Havuç yersek gözlerimiz çok iyi ve karanlıkta da çok iyi görebileceğiz diye
0: süper
1: bir şey vardı.
0: Aynen. Yani havuç iyi geliyormuş gözlere, tamam da, ama o kadar da değil yani, karanlıkta görebileceğimiz kadar mümkün değil. Olamaz yani. Bunun yani bir açıklaması yok.
1: Yok.
0: Yani. Ay ben bu, ama bunu çok seviyorum. Ya televizyonlar o zamanlar tabii her evde yoktu. Tamam.
1: Bizim köyde sırf hatırlıyorum ben küçükken.
0: İlk dur köy çocuğu ha.
1: Evet, bir sene köyde yaşadım, hı-hı, ben. O zamanlar sırf dedemde böyle küçük siyah beyaz televizyon vardı. Ve akşam olunca, akşam 6'da tam İşte yemekten sonra akşam haberi izlemek için bütün köylü dedemin evinde toplanırdı. Siyah beyaz böyle o çizgili, ve baktım ben de diyordum bu adamlar bütün gün ne yapıyor bu televizyonun içinde diye kendi kendime soruyordum.
0: Evet ve bizim ilk televizyonumuz siyah beyazdı. Hı-hı. Ve ben şuna inanırdım. O zamanki insana bile Charlie Chaplin filmleri, hı-hı, izliyorduk ve siyah beyaz olduğu için aa diyordum, o zamanlar dünya siyah beyazmış. Öyle zannediyordum, hı-hı, ve buna inanıyordum.
1: Evet.
0: Ve şey geliyor hep aklıma, ve o gerçekten bizde de olmuştu. Vizyon TL'yi hatırlarsın, soruyor ya orada.
1: Bize görüyor mu?
0: Aynen.
1: Ay, öyle.
0: Çok komik değil mi ya? O da zaman bizi görüyor mu diye. Evet, onların da bizi gördüklerine inanıyorduk. Hatta televizyonun arkasına veya içinde yaşadıklarına da inanıyordum
1: evet,
0: bir süre.
1: Ben arkasına bakıyordum. Acaba nasıl yaşıyorlar? Nasıl küçülüyorlar?
0: Zeki Müren de bizi görüyor mu acaba? Öyle oluyorduk gerçekten. Ve bunu gerçekten bence sadece biz değil, bizim nesil öyle bence inanmıştır. Şimdiki çocuklara bu yalana uyduramayız. Olmaz. Kesinlikle. Bir müzik arası verelim. Eskilere gittik. Eskilere de dönelim. Ve ay inanmıyorum. Şimdi öyle diyoruz ama o zamanlar inanıyorduk.
1: Evet, aşkın Nuri Yengi diyoruz.
0: Evet.

0: Aşkın Nur Yengi dedik. Ay inanmıyorum, inanmıyorum. 90'lara gittik. Bence en güzel şarkılar yine 90'ların evet. şarkılarıdır.
1: Evet, bence de.
0: Evet ve bize yalan söylediler. Evet ama bize de şunu dediler ya, sen yalan söylemeye, yalan söylersen burnun uzayacak. Aha,
1: evet.
0: Pinokyo gibi kendileri söylüyor ama bize. Mesela bu da yalan. Niye ben yalan söylesem burnum uzasın?
1: Yani aslında.
0: Neyse benim biraz uzun da belki ondan mı bilmiyorum da.
1: Küçücük bak hiç yalan söylememiş.
0: Bu da masallardan kaynaklı bence. Pinokyo ile ilgili. Evet sakız demiştik, ruhlardan ilgili, ölülerden, ama ıslık çalmak da yasaktı. Hı hı,
1: evet.
0: Orada da yani ıslık çaldığın zaman kötü ruhları çağırıyormuşsun. Bu da bana pek mantıklı. Yani ben çünkü ıslık çalmayı çok seviyorum.
1: Neyse, ya da gece tırnak kesilmez.
0: Ay tırnak da kesilmez.
1: Evet. Evet o da şey var, o da var
0: ama
1: yani.
0: Ama o niye öyle? Ama herkes aynı yalanı söylüyordu. Niye acaba? Bunun bir açıklaması vardır kesin. Evet,
1: ben de bilmiyorum.
0: Televizyonu da söylemiştik ama televizyon şunu da diyorlardı. Çok fazla televizyon izleme. İzlerse gözlerin kare olur, böyle kare kare. Ya kör olursun. Ay öyle. Baksana kadar kötü.
1: Ya da çok yakından izleme, kör olursun diye diyorum. Şimdi zaten 24 saat bilgisayarın önünde ya da cep telefonu önünde kimse kör olmuyor.
0: Ama şu korkuya bakar mısın çocuk? Yani. Yani kör olacağın diye yani korku yaşamak ne kadar kötü. Yani kaç yaşlarında o zaman kötü.
1: Bayağı bir şey yani. Düşünsene tam.
0: Evet. Şöyle bir şey. Bak şu da vardı. İlk durumda ben bazen hala yapıyorum. Hani şu yanağına böyle kiprik düşer ya.
1: Evet.
0: Alıp. Ondan sonra şey yapıyorduk, bir sağda mı solda mı, sol dediğin zaman, tutturduğun zaman dilek diliyordum ve üflüyordum
1: evet,
0: onu.
1: Evet, kabul olacak dileğin diye tam.
0: Evet.
1: O Highland'a var.
0: Evet ve çocuklar size de şu soruyu sordu mu İlk Nurcuğum, sen çocuklarına nasıl açıkladın bunu? Biz nereden geldik? Beni nasıl yaptınız?
1: Ha onu
0: arılar, sordum. Çiçekler, böcekler mi diyordun yoksa başka bir şey mi diyordun?
1: karnımda içimde büyüdüğünü söyledim yani.
0: Hani seni leylekler getirdi demedin,
1: demedim,
0: değil mi?
1: Demedim.
0: Ya da sen benim dizimden çıktın.
1: Yok,
0: da demedin.
1: Demedim.
0: Diz ya, mantık ya, dizden nasıl çocuk çıkar? Ben diz kapağımda açıp seni çıkardılar demişlerdi bana.
1: Benim annem hep şey derdi. Biz sizi hastaneden aldık diye. Hep öyle derdi. Sonra benim en küçük kardeşim o zaman kaç? Yeni işte anaokuluna başlamıştı. Onda anaokul öğretmeni hamileydi. Yani 5 yaşlarında falan. Annem yine bayağı bir kalabalık içinde. Kardeşim soruyor işte, anne işte biz nerede, yani ben nereden geldim falan diye. Çünkü tabii o öğretmen anlatmış bazı şeyleri. Ondan sonra annem de tabii bize dediği gibi ona da seni hastaneden aldık. Durdu bir, dedi bana yalan söyleme, ben senin karnından çıktım ama nasıl çıktığımı daha öğrenemedim. Biz gül gül gül, annem şokta ne diyeceğini şaşırmıştı.
0: Ya. Yani leklekler getirmemiş bizi kesinlikle. Dizimiz de yok yani, hepsi yalan. Ve şöyle bir şey de vardı ama bu bence korku filmlerinden dolayı, karanlıkta aynaya bakma, korkun şeyler olacak, korkun şeyler görürsün diye. Ve inanır mısın, ben gece kalktığım zaman ya da ne bileyim lavaboya gittiğim zaman gece asla aynaya bakmıyorum. O böyle beynime öyle bir işlenmiş ki asla bakamıyorum.
1: Onu ben şimdi onu hiç duymadım.
0: Aa, nasıl duymadın?
1: Onu hiç duymadım.
0: Yok ben asla bakamıyorum, korkuyorum gerçekten.
1: Ya ben onu hiç duymadım.
0: Aa, gece kalk saat 3'te bakayım aynaya. Bakabilir misin aynaya?
1: Bakarım, niye bakmayayım?
0: Ay sen korku filmi izlemiyorsun o yüzden ben bakamıyorum.
1: Yani, o yüzden sen asla, devamlı kork.
0: Asla bakamam.
1: Ama bak. Şu şey var, ona Highland'a yaparım. Mesela yatakların altı boş oluyor ya. Boş olan yataklardan
0: yatağın altında geçiyorum. Öcüler var.
1: Ve ayağımı mesela o kadar sıcaklasam o ayağımı yataktan dışarı atmam.
0: Ben de atmam, korkarım.
1: Aynen öyle. Hatta şimdi yatağımın altı boş, altına küçük dolaplar aldım böyle çekmeni dolu
0: olsun. Öcü de varsa çıkmasın ya. O öcü var ya, dolabın içine de saklanıyor biliyor musun? Evet. Ben dolabımı uyuduğum zaman böyle şey kapatıyorum, asla açık bırakmam. Yani düşünsene kaç yaşımıza gelmiş, hala da öcülere inanıyoruz ya.
1: Ama o ayakça, o hayranta var bende. Ne olur ne olmaz bir el bir şey uzanırdan. Yani.
0: Yani. Ve gök uşağının sonunda bir hazine var.
1: Evet. Evet.
0: O hazineyi yani bulan var mı bilmiyorum ama hala da bazen gördüğüm zaman düşünüyorum, acaba.
1: Acaba hangi hazine?
0: Ay düşünsene, o böyle çuvallar dolusu altınlar vardı.
1: Evet.
0: Ondan sonra mesela sen de parmağını böyle hala yapıyorum, çıtlatıyorum. Evet. Hala yapıyorum. Onu çok yaparsak parmaklarınızın büyüyeceğini söylerlerdi. Tabii benim büyümüş yani yeterince de yamulma da vardı.
1: Benim küçücük.
0: Sen çıtlatıyor musun?
1: Çıtlatıyorum hem de nasıl?
0: Ay hala yapıyorum aslında ya. Hiç iyi değil ya.
1: Aslında.
0: Ve gece saç da kesilmez.
1: Evet, o da var.
0: Ay
1: evet.
0: Ben şunu çok merak ettim. Bilen var mı ya? 0-68-34-90-80'i arayın. Bize
1: açıklandırın lütfen. Neden öyle deniliyordu?
0: Evet.
1: Ama bence şey olarak mesela eskiden ışık doğru dürüst yoktu. Ve yani bir aile, yani sadece anne baba çocuklar değil, son gelin damat herkes bir yerde yaşıyordu. Mutfak mesela, mutfak oturma odası aynı anda. Sanırım gece mesela saç orada kesildiğinde yemeğe falan vesaire düşmesin anlamında
0: mi? Niye gece niye mutfakta saçımı keseyim, akıllı var, mantık var ama... Neyse, olabilir.
1: Ya da şey de vardı. Hmm. Bebeklerin ya da çocukların üstünden atlama, çocuklar büyümez.
0: Ben hayranta yapmıyorum, yaptırmıyorum. Evet o da var.
1: Böyle üstünden geçme.
0: Ay evet, hani yok 40 gün evde kalacakmış, dışarı çıkarırsan yumurta falan bir şeyler veriyordu.
1: Ama onu yapıyorum ben. Bana 40 gün
0: sen
1: çıkmadan...
0: 40 gün dışarı çıkmadın mı Allah aşkına?
1: Ama çıktım. Ama mesela bana bir bebek gelirse, yani yakın çevremde 40 gün dolmadan ben o un, yumurta, onu veriyorum.
0: Onu niye yapıyorlar?
1: Bilmiyorum. Ama onu yapıyorum ben hep. Kırkı dolmadan.
0: Ben hiç yapmadım.
1: Ben veriyorum.
0: Allah Allah.
1: Veriyorum. Yani,
0: Allah Allah.
1: Yaptım onu.
0: Şey diyorlardı. Yani o zaman daha gençken kahve falan içtirtmezler. Hani gençken şöyle diyorum, hani tabii ki çocuk yaşta kahve çay falan değil de 14-15 yaşlarında asla kahve içemezsin diyorlardı. Onu niye diyorlardı?
1: Kara olurdun.
0: Ne olurdun?
1: Kararırdın. Kara, kapkara
0: niye,
1: bir şey olurdun.
0: Niye ben çok
1: sen çok ben içmemişim.
0: Sen beyaz kalmışım, ben çok kahve mi içmişim? Yok hani boy falan uzamazsın diye, ne bileyim öyle şeyler de vardı diye hatırlıyorum.
1: Yani.
0: Ay bir müzik arası verelim.
1: Evet,
0: ondan sonra
1: bence.
0: Şu saçmalıklara. Yok saçmalık değil bence. Aslında böyle bunları yani, okuyunca böyle şimdi çocukluğumu hatırlıyorum. Çok güzeldi ya. Melike Şahin dinliyoruz. Pusulam Rüzgar diyoruz. Ondan sonra yalanlarımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. 062-834-90-80. Siz nelere inanırdınız?
1: Evet. Aramıyorsanız da yazın.
0: Instagram'dan.
1: Bekliyoruz.

0: Melike Şahin, Mert Demir, Pusulam Rüzgar, 062 834 90 80. Çocukluk, kandırıldık dedik ve devam ederiz. Bazı şeyleri hala yaparız. Mesela yıldız kayınca hemen dilek tutman lazım. Hı-hı. Ben ona yapıyorum.
1: Ben de yapıyorum.
0: Çoktandır görmedim ama gördüğüm evet. zaman mutlaka dileğimi tutarım. Sonra şey de vardı. Şurada inanırdık. Büyüklerin asla hiçbir zaman hata yapmadığını. Hı-hı. Sanıyoruz ki büyüyünce öyle olacak ama meğersem bütün gerçekler ortaya çıkıyor ki büyükler daha da çok hata yapmış. Yani. Küçükken masum hatalar yapılıyordu ama büyüyünce gerçekten daha büyük hatalar yapılıyormuş.
1: Yani.
0: İktor hiç hata yapma. Söyle söyle.
1: Yok ben de yaptım. Var. Yaptığım hatalar var ama söylemem bunu.
0: Yok yok. Herkes hata yapıyordur tabii
1: yani,
0: ki.
1: Yani normal kimse.
0: Ve çocukken şuna da inanırdık. Dünyadaki herkesin aynı dili konuştuğunu. Ben ona inanırım. Herkes bizim dili konuşuyordu. Bilmiyoruz ki çünkü başka dil var mı yok mu?
1: O hiç onu düşünmedim. Yok hiç aklımın ucundan geçmedi o şey.
0: Hani sen Türkçe konuşuyorsun ya. Şimdi İsviçre tesilmesini karıştırma İtalyanca. Türkiye'desin. Mesela İstanbul'dayım. Çocuğum küçüğüm. 3-4 yaşındayım ve herkes biz aynı dil.
1: Olabilir ama ben...
0: Tamam ilk ucum İtalyanca falan öğrenmiş Tesin'de yaşamıyor. Biz köy çocuğuz ya görememişiz ya Tesin'leri. At havana burada ne yapayım ne olmuş
1: Hava atmıyorum ama öyle belki o yüzden aklıma yani aklıma öyle düşünmek gelmedi. Yani
0: ya,
1: ya da en basit şey polisler bütün kötüleri hemen anında yakalıyor.
0: Evet polis iyi polis vardı kötü polis yoktu ve o iyi polisler hemen bütün suçluları hemen yakalardı.
1: Hmm.
0: Evet. Ondan sonra eğer üşürsek ay yeme küçük. Ay terleme çocuğum üşüteceksin. Hasta olacaksın.
1: Hemen hasta olacaksın.
0: Hemen hasta olacağız. Aslında ben hala öyleyim. Hemen hasta olabilirsin.
1: Yok yok ben hiç.
0: Ben hemen hastalanırım ha.
1: Hiç.
0: Yok yok. Hani o yüzden yok koşma. Yok şunu yapma. Yok düşersin. Yok bilmem ne yaparsın. Ay işte yok çok şeker yeme. Dişlerinde kurtlanır. Böcek
1: evet.
0: çıkar.
1: Böcek... O var. Evet ay, o çok var. Böcekler evet. çıkacak dişlerinde.
0: Ay evet böcekler çıkacak diye ödümüz patlıyordu.
1: Onu ben de söyledim. Gerçi çocuklarıma
0: ben de öyle diyordum evet. Ama işe yarıyor ha. Çocuklar
1: hemen gidip dişlerini sıçıyor.
0: Evet evet kurtlanacak. Böcek çıkacak. Olacak dişler.
1: Onlar nasıl yalanlar?
0: Onlar basit tatlı şeylerdi ya.
1: Aa, o şey de var. Evet o kulağımıza böcek kaçınca ta beynimize böyle gidecek.
0: Ama dolaşacak. Hala o korku var. Düşünsene. Ve
1: şey
0: kulak böceği kulağa girmiyormuş. Onu biliyor muydunuz?
1: Ben
0: kulak böceği
1: sanıyordum.
0: Kulağa girmezmiş. Onu bak ablam izmedi. O da biliyor. Onu bize doktor söylemişti. Ama kulağa örümcek falan giriyor. Yani böcek tabii ki giriyor. Düşünsene. Uy. İğrenç. Ve şu da var. İlk Nur bundan tabii ben de korkarım ama İlk Nur'un ödü patlar. Asansöre bindiğiniz zaman yerinizde durun. Asla zıplamayın, dans etmeyin. İlk Nur'un ödü patlar.
1: Geçen de iş yerinde öğlende kaç kişi asansöre bindik. İki kişi şaka yapıyor gibi zıplayacak gibi. Nasıl bağırdım onlara? Çok bağırdım.
0: Ödü patlar. Yok,
1: şöyle şaşlar normalde.
0: Böyle
1: ben öyle
0: duracaksın.
1: Hiç fazla hareket etmek yok.
0: Ondan sonra çocuklara şunu derlerdi. Ben demiyordum. Ay tutulmasına dışarı çıkmayın. Çünkü çok tehlikeli olur. Ne olacak? Kurt adam mı gelecek?
1: Olabilir.
0: Yani.
1: Olabilir.
0: Ama belki bu eskilerden kaynak. Aslında şimdi de niye ay tutulması?
1: Ay evet, tutulması demek. Çok geç saatte oluyor. Zaten çocuklar o saatte de dışarı çıkmıyor.
0: Yok yani. Ama özellikle yani ayın tutulmasında dışarı çıkılmaz diye. Evet evet. Bak şu bak aynen ama ona hala bazen düşünüyorum acaba. Ama bunu siz de düşünüyorsunuz lütfen dürüst olun.
1: Evet.
0: Yani çocukken mağazada o mankenler var ya böyle giydiriyorlardı. Onların geceleri böyle
1: hareket ettiği,
0: uyandığını ve mağazanın içinde dolaştıklarını inanıyordum. Ben zaten sevmiyorum manken falan şimdi.
1: Zaten o düşünceden dolayı o film olmadı mı Toys?
0: Toys ve Nakti Museum var ya müzede
1: o da vardı,
0: olan.
1: Evet,
0: o da 12'den sonra her şey canlanırdı yani. Ama düşüncesi güzel. Yani, aslında
1: sanırım çok kişi öyle düşünüyor ki öyle bir film oldu yani.
0: Evet evet yani demek ki bir tek ben inanmamışım buna.
1: Yani bence de.
0: Bulutları görünce ne düşünüyordun İlk Nur?
1: Neyi?
0: Bulutlar o beyaz pamuk böyle pamuk pamuk bulutları görünce. Ay hiç hayal kurmamışsın sen bir İlknur.
1: Yok ben hayal kurmam.
0: Çocukken 5 yaşındayken mi çok mu gerçekçi? O bulutlara baktığın zaman hani üzerinde yürüyebilirim diye düşünüyordum.
1: Onu düşünüyordum
0: ben.
1: Evet, üstünde atlayabilirim diye düşünüyordum. Doğru.
0: Hani düşmezsin, zıplarsın, evet, orada rahat, insanlar şey, yaşıyor zannediyorum.
1: Trampolin gibi.
0: Evet öyle. Evet zıp zıp zıp zıp zıplayabileceğimi diye düşünüyordum ya. Evet. Ondan sonra kurbağa. Geldik gene masallara. Kurbağa gördüğün zaman şey vardı. Sihir çıkacağını düşünürlerdi. Ona ben söylenmedi ama.
1: Onu bana da söylenmedi.
0: Ama kurbağayı öptüğün zaman o kurbağa prens oluyordu. Ama o da masallardan dolayı kaynaklı.
1: Yani ama kurbağa yakala bakalım.
0: Birisi yakalayamam. Sen öper miydin kızım?
1: Sen yok,
0: şimdi olsa mesela.
1: Ne öpmem?
0: Ay bir dakika dur. Ay öpmem diye hemen beni atıp şey yapma. Düşünsene kurbağa geliyor ve eminsin. Bak onu öptüğün zaman hayalindeki prens oluyor. Öpmezsin ben öyle bir öperim ki. Nasıl öpmezsin? Düşünsene o istediğin. Ay şöyle Brad Pitt tipli bir adam. Brad Pitt'in işte gençlik hali. Düşünsene öyle. Hayır mı diyeceksin? Ay şapur şupur öpersin. Hiç öyle bana şey yapma.
1: Ama kim öyle olmayacağına mi? Göre.
0: Tut ki oldu şimdi. Tabii ki olmayacak ama tut ki olacak.
1: Daha başka neler vardı?
0: Ondan sonra dört yapraklı yonca bulursak çok şans olacağımız. Ama benim bir arkadaşım var. Aynur var ya, Aynur sen dinlemiyorsun ama sürekli buluyor. Ben hiç bulamıyorum.
1: Ama şanslı kadın da.
0: Ama ben hep bakıyorum gördüğümüz zaman bahçede böyle oturduğun zaman nedense hep bakıyorum ama hiç bulamıyorum.
1: Aynur devamlı buluyor. Ben arada böyle buluyordum.
0: Ben hiç bulamıyorum. Yani, müzik yapalım mı?
1: Yapalım. Reyhan Karaca diyelim. Sevdik,
0: sevdik, sevdalandık dinliyoruz. 062-834-9080. Sizin de çocukken inandığınız şeyler vardır mutlaka. Lütfen bizim

0: Karaca sevdik, sevdalandık dedik ve küçükken kandırıldık dedik ve devam. Şu da vardı ya, büyüyünce mesela çocuklara soruyorlardı ya, sen büyüyünce ne olacaksın? Hep çocuklar şunu derdi, biz de derdik doktor, oyuncu, futbolcu, pilot, bilmem ne. Hep öyle bir şeyler olacağımızı düşünüyorduk.
1: Ama neden? Neden doktor otomatik?
0: Hani doktor, pilot, futbolcu, şarkıcı, bilmem ne. Aslında bir kere şöyle bir şey okumuştum. O çok hoşuma gitmişti. Çocuğa sormuşlar, sen büyüyünce ne olacaksın? Çocuğun cevabı şu olmuştu: İnsan olacağım.
1: Çok
0: ne kadar güzel bir cevap
1: çok
0: vermiş. Aslında çocuklarımıza tabii ki okumak güzeldir ama önce insan olmayı öğreteceğiz. Evet. Bence öğretmek zorundayız.
1: İnsan yani sahipliği,
0: çok güzel bir cevap vermiş çocuk.
1: Bence de.
0: Ondan sonra bankamatiklerin sınırsız para verdiğini. Oo,
1: evet, tık tık para tık hiç bitmiyor. Benim çocuklarda da harçlıkları hiç bitmiyordu. Hep paraları vardı.
0: Hep. Hatta bankalarda o istediğin kadar hep para vardı ama bunu ilk dönem geçen bankaya gittik güya para çekeceğiz ya, bankalarda bile para kalmamış.
1: Kalmamış.
0: Bize para yok dediler.
1: Bize
0: güya para çekecektik. Daha başka yere gittik çünkü bazı bankalar artık para bile vermiyor.
1: Evet, bankada yani, para bile yok.
0: Bankamatiklerde sınırsız para yok yokmuş arkadaşlar. Bankalarda da
1: bu
0: kalmadı.
1: Bu yaşta öğrendik.
0: Bu yaşta. Doğru diyorsun. Ondan sonra
1: ona hep inanırdım, yağmurların yani ağladığını, bulutların yağmur ağlama olduğunu inanırdım yani.
0: Evet, evet, evet. Ne kadar romantik bir şeye inanmışsın. Düşünsene. Çok
1: yani,
0: güzel.
1: Yani.
0: Radyoda eskiden şarkılar çaldıkları zaman ben o sanatçıların radyonun içinde canlı olarak söylediklerine inanıyordum.
1: Doğru,
0: biliyor musunuz?
1: Dur, ben de öyle.
0: Ay, ne kadar saf, ne kadar güzel, ne kadar
1: temiz.
0: Temiz
1: böyle
0: ya. Ve zengin insanların hiçbir problemi olmadığını, hatta ona bazen inanırım da hala inanıyorum. Yok, inanmıyorum açıkçası ama daha kolay hayatları olduklarını inanıyorum hala.
1: Ya, orası kesin.
0: Yani. Ya. Ondan sonra şey de var, bu da çok tatlı aslında, dünya dönüyor ya şimdi. Hı-hı. Ve bu insanın bir şekilde düşmelerini nasıl düşemiyoruz diye düşünüyordum.
1: Çocukken. Evet.
0: Ha, başka bütün yetişkinlerin çok mutlu olduklarını, hayatın toz pembe olduğunu, herkesin mutlu olduğunu, ne bileyim en büyük problemimiz ne bileyim yani, ben şu Barbie bebeği istedim de annem bana almamış, tek derdimiz oydu yani. Hı-hı. Başka problem yoktu ve büyüklerin, yetişkinlerin hiçbir problemleri olmadığına
1: evet,
0: inanırdık.
1: Bizim problemlerimiz vardı yani.
0: Önce her şeyin daha çok kolay olduğuna inanıyorduk.
1: Öyle
0: ama
1: değilmiş.
0: Baktık, büyüdük. Ve büyümek hiç de güzel yani, evet, cool değilmiş ya.
1: Evet, benim oğlum daha ilkokula gidiyordu. Sonra Lale de ufaklıkta anaokuluna başladı. Ondan sonra oturmuştu oğlum küçük kardeşine, diyor ya tadını çıkar, anaokuluna gitmek çok güzel, okula başladığı zaman hiç iyi olmuyor.
0: Ya.
1: Daha yaşı kaçtı.
0: Düşünsene, çok çabuk büyümek istedik. Hemen büyüyelim, büyüyünce ne olacaksa artık. Yani. Maalesef öyle olmuyormuş. O yüzden bize de diyorlardı hani, küçüksün, acele etme, büyüyeceksin, tadını çıkar, ama o zaman onun farkında değilsin. Değil. Büyüdüğün zaman da keşke öyle yapsaydım.
1: Çünkü neden
0: diyoruz?
1: Bizim için karar veriyor. Yok, yatağa yatacaksın şu saat. Yok, eve geleceksin şu saatte. Bizde tabii büyüklerde o sorun yoktu. Diyorduk ne güzel hayat. Kimse onlara bir şey demiyor.
0: İstedikleri kadar televizyon izliyorlardı. Evet.
1: Bak Yasmin yazmış.
0: Ne yazmış?
1: Tanrı'nın çokça evleri olduğunu, kilise, cami, yazlık, kışlık gibi kullandığını sanıyordu.
0: Ay, ne kadar güzel.
1: Evet. Yani
0: yazlık, kışlık çok güzel vallahi.
1: Aslında düşününce de yani mantıklı gibi geliyor.
0: Evet.
1: Başka neler
0: evet,
1: vardı?
0: Evet, ve okul bitince ders çalışmanın tamamen sona ereceğini inanıyorduk. Ondan sonra yok şunu yap, bunu yap. Okumanın hiçbir zaman bitmediğini, bitemeyeceğini anlıyoruz zamanla. Yani
1: maalesef
0: öğrenmek
1: öyle değil.
0: Yani bir yaştan sonra öğrenmemek diye düşünüyorsun ama her zaman bazı şeyleri öğrenmek zorundayız ve artık büyünce onu severek yapıyoruz ve evet, öğrenmek istiyorsun
1: İster
0: artık.
1: Çünkü İsteyerek sen karar veriyorsun neyi öğrenmek istiyorsun, ne yapmak istediğini. O yüzden severek oluyor galiba.
0: Sen de şey oluyor muydun, çocuklar bana sordukları zaman çocukların gözünde şöyle bir şey vardı ya da hep şöyle düşünüyorlar, benim annem her şeyin cevabını bilir diye. Evet. Hani şey gibi, benim babam senin babanı döver gibisine, en akıllı en anneler bendim yani.
1: Bir kere yine ne olmuş, yine oğlum o yaş 8 yaşlarında falan, 8-9 yaş, bir şey sordu mu istedi mi tam bilmiyorum, ben tam cevabını verdim. Hatırlıyorum, ben yukarıdaydım merdivenlerde, o aşağıda. Anne sen niye her şeyi biliyorsun?
0: Ya.
1: Benim verdiğim cevap, çünkü ben anneyim.
0: Çok güzel bir cevap vermişsin.
1: Yani süper.
0: Çok güzel.
1: İnandım buna, kandı yani.
0: Ya. Aynen. Yok, güzel, çok güzel cevap bence. Evet arkadaşlar, programın da sonuna geldik. Programı kapatmadan önce tekrar söylüyorum, evet arkadaşlar. Yaza merhaba pikniği var. 7 Haziran Pazar günü saat 12'den sonra Hinagarten Zürich Bellevue'de çok keyifli, çok samimi bir piknik olacak. Çıkın çıkın gelin, çıkın çıkın gelin, böğrenizi çörenizi alın, içeceklerinizi alın. Şöyle açık büfe yapılacaktır, hı hı, ve herkes paylaşacaktır yiyeceklerini, içeceklerini. Yani çok eğlenceli, çok ne bileyim keyifli bir şey olacak. Hava da güzel olacak galiba, hı hı,
1: evet,
0: 7
1: hem
0: Haziran'da.
1: Hem güzel olacak, hem Hinagarten zaten güzel bir
0: çok
1: yer.
0: Çok güzel
1: yani
0: bir
1: bence
0: yer. Yeni insanlar tanımak istersiniz, çok keyif almak istersiniz, eğlenmek istiyorsanız zaten pazar günü işiniz de yoktur tabii ki. Yani. Maalesef benim var da gelemeyeceğim maalesef, ama bence çok eminim çok eğlenceli olacaktır ve kim
1: olacak
0: bunu organize ediyor?
1: Türk Sanat Enstitüsü organize ediyor, bence gidilmeye
0: niye
1: değer.
0: Niye ben sürekli bunu ilk kura söyletiyorum? Çünkü ben söyleyemiyorum, o kadar zor bir kelime ki dilim dönmüyor. Türk Sanat Enstitüsü. Ay ne kadar zor bir kelime.
1: Yok, o yüzden kadar da zor
0: ben
1: değil.
0: Söyleyemiyorum, o yüzden ikra diyorum. İkra sen söyle, ben söylemiyorum, dilim dönmüyor. Evet arkadaşlar, programın sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için çok çok çok teşekkür ederiz.
1: Ederiz.
0: Haftaya arkadaşlarımız var, Radyo Ata ekibi olarak her cuma günü saat 7-8 arası sizlerle oluruz. Kaçırmayın.
1: İyi hafta sonları diliyoruz.
0: Hafta sonunun tadını çıkartın ve şu masum güzel yalanlara bazen inanmaya devam edelim. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.
0: Ay bu parça da çok güzel. Çağrı Şengün, ne olur gitme diyor. İyi akşamlar.